0: Nedir bu?
1: İçinde yaramın kabuğu var.
0: Yaranın kabuğu mu?
1: Düşündüm ki fotoğraf vermekten iyidir. Fotoğrafa bakar bakar alışırsın. Ama yara öyle değildir. Etimden bir parçadır. Ne zaman baksan acırsın.
0: İnsan sevdiğine yarasını verir mi?

İnsan memleketini niye sever? Başka çaresi yoktur da ondan. Ama biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk şartı orayı sevmektir. Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeri. Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değil.

0: Anamın en sevdiği türküdür bu. Bazen radyoda çalıyorlar. Ben de dinletmek için koşuyorum. Fakat bir türlü yetişemiyorum. Ya türkü çok kısadır. Ya mezarı çok uzağa yapmışım.
1: Je luistert naar Radio 6.